Yani yeni doktor, yeni bir şey yapabilir miyim? Yani ben de bir hata edeyim.